line channel me be line shina mao na wusu weti me wura mi o ba suna me kan dum ni onu aka nshire ni o simi di edi fidelity